0: tarafı uçmuş mu diye. Bunun dedi aşkı tepkiler.
1: Kızgınmayı olmadan insanları ciddi olan yapıştırmak için.
2: Abrumada del caramelo.

0: Kanada'dan iki milyoner, Radyo Kumar'dan Tolstan 45 yıllık cemiyeti basa bu ülkeyi yukarıdan çok sınıflara kaygıların cevap sağlıyoruz. Mesela sağlıklarımızda
1: Erdiwa, moi j'adore ça. Erdiwa, moi j'adore ça.